0: Ağabeyler Sena Devlet Sefası Ofisi'sin.
1: Center, Roger. Can you accept the 5 Alexandre de Morel, the discussion radio?